0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar sevgili türkü ve şarkı dostları. Size Varna oyun havasıyla merhaba dedik ve bu oyun havası Angel Gürgiyev ve Halil Cangozov'un imzasını taşıyor. Sevgili dinleyiciler, Varna oyun havasını neden seçtik arkadaşım Vladimir Trençev'le birlikte? Ben Şevki Çakır, çünkü yolumuz Varna bölgesine gidecek. Değerli dinleyiciler, yıllar boyunca hayatta olan veya olmayan ses sanatçılarımızı anlattık, türkülerini dinlettik ve sizden gelen mektuplar, telefonlar ve yüz yüze görüştüğümüz zaman sakın bizim ses sanatçılarımızı unutmayın, onları tanıtın dediniz ve bizler de bunu yaptık. Ama ne yazık ki sevgili dinleyiciler, yılbaşının arifesinde hacker saldırısı nedeniyle bizler tüm arşivimizi kaybettik diyebilirim. Bugün bahçeler gülsüz olur mu? Aşk gönülsüz olur mu? İsmini verdik sevgili dinleyiciler. Bu reportajı aslında 27 Ocak 2019 yılında Raziye Fazlı'yla yapmışım sevgili dinleyiciler. Bugün Vladimir Trençev'le yaptığımız programda o eski röportaja can suyu vereceğiz. 2019 yılından röportajı dinleteceğiz ve Raziye Fazlı'dan elimizde olan sağda solda bulduğumuz türküleri dinleteceğiz sevgili dinleyiciler. Hadi başlayalım diyoruz ve Raziye Fazlı'ya Varna'nın Royak Köyü'ne kocaman selamlarımızı gönderiyoruz. Hangi türküyle başlıyoruz? Merdivenim Kırkayak veya Düğünümüz Güzün Olsun.

0: Razi Hanım, sohbetimize şöyle başlamak istiyorum. Elimde sizin kayıtlarınızdan bulduğum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeni bandınız var.
1: Ne kadar sevindim.
0: İsimlerini ben buradan okumak istiyorum. Şimdi sıraca Refiyem var elimde, 79 kaydı. Ardından şimdi hem Bulgarca hem Türkçe olduğu için ben isimlerini bulmakta zorlanıyorum burada. Soğuk su başında zincirli pınar, içmedim suyunu, yüreğim yanar bir tanesi var. Diğeri de taşı tekerledim aman, indi bir düze, babam düğünümüzü yar neden attı güze diye. Sizin aslında başka bir düğünümüz güzün olsun herhalde, bu konu türkülerinizde yer alıyor. Penceresi yola karşı, gelen geçen atar taşı diye başka bir bandınız var. Bir tane, evet, sana gelmek isterim, çırpındım gelemedim, bütün yollar kapandı, o gün ölmek istedim diye. Şimdi Bulgarca yazılmış çok değerli Turgut Şinikar'ın el yazısını tanıyorum. Diğeri Mavi Yelekli Yarim. Bu Mavi Yelekli Yarim, hani Hafize Bey isimle Sıdık Ahmet söylüyor, aynısı mı başka?
1: Değil. Benim türkülerim çok eskiden. Benim hiçbir yerde duyulmayan, dinlenmeyen türkülerimdir. Değil o.

0: Evet, diğeri de bahçelerde enginar. Enginarın rengi var. Oğlan kızı bırakmam elbet başka dengi var. Evet, bir tanesi ve son elimdeki sekizinci. Usul usul basta gel. Taytalar oy.
1: Tahtalar oynamasın.
0: Tahtalar oynamasın. Ah sakın ninem
1: Ninem duymasın.
0: duymasın.

0: Bulgarca olduğu için biraz silinmiş de
1: Tamam.
0: tabii ki yıllar geçmiş.
1: Ay.
0: Hepsi de bakıyorum 79
1: 80.
0: yıllarında yazılmış bunlar hepsi. Şimdi bu özellikle önceden söylemedim. Bu haberi, bu bantları duyunca neler hissettiniz?
1: Bütün içimden hem sevinmek hem ağlamak dolup taştım. Türkülerimi anam ve babam öğretti. Halam, teyzem ama çoku anamın babamın Türkleri. Çok yıllar öncesinden. Valla nasıl anlatsam hiç anlatamayacağım.
0: Yani
1: Çok sevindim.
0: anamın babamın derken onlar türkü söylüyor muydu böyle?
1: Söylerdi. İkisi otururlar şöyle. Anamın adı Fatma'ydı. Babam şimdi. Fatma otur şimdi filan türküyü söyleyelim biz seninle. Söylerler. Hatta ben de Turgut Şınkar'da birkaç türküm kaldıydı. Ama o zamanlar stüdyoyu vermezdiler. Bant yapmak için öyle acele acele böyle 3,5 saat içinde 11 türkü yazdım. Dinef, benim tabii Dinef o zaman oradaydı. Ve kız sen dedi şimdiye kadar niye gelmedin? Ben dedi öyle türkücülerle dedi bir türküyü kaç vakitte yazdım bilsen dedi bana. Rahmetli oldu o da ya.

0: Şimdi
1: Böyle.
0: bakıyorum türkülerinizin derlemesini Sabahattin Bayramov, Allah rahmet eylesin, o yapmış. Bir de Fahri Erdinç var. Önce ilk bölümlerini bir yani yarısını Fahri Erdinç'in, bu sıraladıklarımı da Sabahattin Bayramov yapmış. Peki onunla çalışmalarınız nasıl oldu? Yani hem Turgut abimizle, hem Sabahattin Bayramov, hem Fahri Erdinç'le o günleri de anlatır mısınız?
1: Şimdi ben Sabahattin Bayramov, her ikisinden de çok iyi çalıştık. Çünkü benim türkülerimde ben kendim derledim çokunu. Çoğunu kendim derledim. Çünkü eski zaman türkülerinde baş sözler vardı. Onlar da o zaman izin etmezdiler öyle. Nasıl derler zaman sözlerine. Kendim derledim. Sabahattin Bayram en çok 3-4 sözümü değiştirmiştir. Mesela Kadife'de yorganda her ikimiz yatsak olmaz mı? Yatsak dedirtmedi. Her ikimiz beraber alsak kadife yorganları diye. Öyle 3-4 söz kalın. Diğerleri hepsi ben kendim derledim. Ama onlar da yardımcı oldu.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Peki ben eskiden de sizinle konuşmuştuk, sohbet etmiştik. Yani Royak Köyü'nden Bulgaristan Radyosu'nun birinci stüdyosuna giden o maceralı, ben nasıl böyle bir karmaşık, aynı zamanda da o heyecan dolu, mutluluk dolu, türkülerle dolu yolu anlatır mısınız bize?
2: Çok çok heyecanlı, çok sevinçliydim. Tarop çok çok uğraştı. Stüdyoyu vermezdiler. Verirse bile bir az zaman içi verdiler. Böyle kaça kaça acele acele türkü yazdık. Ama çok mutluydum ben, çünkü küçücükten beri türkü söylerim, çıkarım. Bahçemiz vardı. Çıkarım kirezin tepesine. Türkü söylerim, söylerim. Ve okula gittiğimde öğretmenim, Raziye gel şimdi buraya, hani kireç tepesinde çaldığın türküler söylesen şimdi bana der. Rahmetli oldu öğretmenimiz. Gezdiğim yerde çok merakım vardı. İşte çok sevinçliydim, çok mutluydum. Bir dönem Razgrad'da çalıştık eşimle.

yerde, gezdiğim yerde çok merakım vardı. İşte çok sevinçliydim, çok mutluydum. Bir dönem Razgrad'da çalıştık eşimle. Razgrad tiyatrosunda. Adem Bayraktar, Vasfiye Şabanova. Oradaydık. Ama ben o zaman 18-19 yaşlarındaydım. Sıkılıyordum. Ben de türkü söyleyebilirim diyemezdim. Danslarda iştirak ederdik işte. Yatırdaydık. Çok sevinçliydim. Çok sevinçliydim.

0: Peki radyoya gelişiniz nasıl oldu?
1: Radyoya gelişim şey vardı, konkurslar vardı.
0: Yarışmalar.
1: Yarışmalar vardı. Şeyde, Trigoşte'de. Trigoşte'ye gittim. Orada çıktım. Hemen kabul ettiler. Turgut Çinka, Dimit Arıdinev. Başkaları da vardı ama şimdi bakamayacağım. Hemen kabul ettiler. Daha o zaman biraz türkü yazdık bağında. Pırgoviç'te de daha. Ondan sonra beni Sofya'ya buyur etti Şinikarov. Sonra Varna'ya geldiler onlar. Varna'ya televizyon center'a davet ettiler. Oraya gittim. İşte böyle.
0: Evet, şimdi ilginç isimler var. Sizin dediğiniz gibi başka sanatçılarımız da, yerli ses sanatçılarımızın söylemediği türküler bunlar. Şöyle dikkatimi çekiyor. Mesela Fatma Kız, Hediyem, Zehram, Rukiyem, Zeliham, Eminem, Rufiyem. Bunlar hep annenizden, babanızdan duyduğunuz türküler mi?
1: Onlardan. Fatma Kız türküsü, babam delikanlıyı uydurmuşlar onu ona. Bir kızla sevişirmiş. Bu gece kaçacak olmuş bir gece babama. Oraya gitmişler. At arabalı sınırına
0: hani
1: gitmişler.
0: Kavramak derler ya.
1: Kavramak.
0: Kavramaya gitmişler.
1: Söyleyemedim.
0: Evet evet.
1: Kızla anlaşmışlar o gece kaçacak babama. Öyle ama bir de şimdi akrabamız oldu sonra o. Görüvermiş ay aydınlığında. Ay beni buna kavrayla galiba dişildi plan demiş de bir bağırmış. Babası da çıkmış kızın kaçıramış.

çalmış babam. Bu türküyü babam kendileri uydurmuş gençler. Babamın türküsüdür Fatma kız. Kızın adı da Fatma'ymış zaten. Böyle ama bütün türkülerim kalanları hepsi çok evvellerden. Eskiden. Yerli. Akına yerli. Uydurma yok.

0: Mesela ben sık sık böyle düğünlerden bahsedildiğinde düğünümüz güzün olsun, bu türküyü çok severim. Benim de düğünüm çünkü güzün olduğu için. O da çok güzel bir türküdür. Keten gömlek tarakta. Yani bazen o başlıkla da veriliyor. Peki onun hikayesi nedir biliyor musunuz?
1: Onun hikayesi, benim annem Şumen Sancak Kladenet köyünden. O türküler oradan, Kladenet köyünden gelme. İşte annem öğretti bunu bana. Tam derin o hikayesini atlattıramayacağım. Ama annemden, Kladenet köyünden gelme. Yüzyıllar ötesi, daha anneannemden bu türküler. Anneme öğretmiş. İşte böyle.
0: Bugün
1: Bugünlere
0: ailede,
1: geldi.
0: evet, bugün ailede sizin sesinizi, böyle türkülere karşı merakınızı devam edecek kişi var mı? Kız, torun?
1: Kızım, torunum da çok dansçı. Ama türkü de söylemeye çalışıyor. Torunum, kızım söyler, güzel türkü söyler. Ama şimdi zamanlarda yok öyle.
0: Değişti.
1: Yok. Değişti çok zamanla.

0: Çıktığınız sahneleri hatırlıyor musunuz? Yani siz Razgat Tiyatrosu'nda genelde o zaman estrat dediğimiz tiyatrosu olduğu için hem sahne alınıyormuş, hem türkü, hem danslar, hem böyle danslar eşliğinde söylendiği için orada yer almışsınız. Daha sonra yolunuz hangi sahnelerden geçti?
1: Orada çalıştık. Bir daha topluluklar vardı. Şumen'de yaşadık ondan sonra biz. Razgrad'da yaşadık bir süre. Fatma Gülbayramova, Ramiz Tatarov, işte Beyce Gafarova, Adem Bayraktarova, Vasile Şabanova, onlarla çalıştık. Ondan sonra işte kolektifler vardı Şumen'de. Şumen, Razgrad köylerine temsil etmeye giderdik. İşte gençlik.
0: Nerelere gittiniz? Şimdi aklınızda var mı böyle gittiğiniz, gezdiğiniz köylerde sizi duyan, belki o yıllarda sizi seyreden hala vardır, kalmıştır bence.
1: Geçen de aniden Şumen sancağı bir kadınla buluştuk. Sen nereli, sen nereli diye tanıştık da ben şöyle söyledim ki ben Razgrad'daydım. Şu bir de biz senin türkülerini radyoda çok seve seve dinleriz biz diye böyle bir hatırladı kadın. Ama kendi neredendim? Şumen köylerinden biri yerdendi. Hatırladı işte böyle yıllar geçmiş
0: Radyoya
1: üstünden.
0: geldiğinizde kimlerle, Dimitar Dinef'in, Turgut Şinikar'ın dışında, Sabahattin Bayramov'un dışında buraya gelen hangi sanatçılarla tanıştınız? Yani o çalışmaları da anlatır mısınız? Siz mesela türkünüzün metnini verip Sabahattin Bayramov olsun, Fahri Erdinç olsun üzerinde çalışıp daha sonra size verirlerdi metnini. Siz de ona göre söylerdiniz herhalde.
1: Öyleydi. Onlarla tanıştık işte. Ne dediler? Dinledik. Merakım çoktu zaten. Turgut Şinkarov sağ olsun, sağdır
0: Evet, sağdır
1: inşallah.
0: kendisi.
1: Çok çok minnettarım ona. Çok yardım etti.
0: Şimdi
1: Güzel.
0: burada saz grubu eşliğinde deniyor. Hangi sazcılarla çalıştınız? Ben çünkü isimleri araştırmaya çalıştım fakat isim yok. Sadece saz grubu deniyor. Bekirov.
1: Mehmet Fellakov. Mehmet Bekirov Saz. Fellakov klarnet. Ötekilerini hatırlayamayacağım. Genç çocuk vardı. Kemancı. Kalan diğerlerini hatırlayamayacağım. Fellakov'la Mehmet Bekirov'u unutmamışım.

0: hep aynı saz grubuyla söylediniz bu türküleri.
1: Aynı, aynı. Şirikarov ne zaman orkestroyu ben hazırladım sana haber veririm derdi bana. Hemen verir, bir haber eder, gel. Orkestra hazır diye ben giderdim. Böyle, o hazırlardı.
0: Siz o türküleri kayıt yaptığınızda artık radyoda ilk dinlediğiniz günü programı hatırlıyor musunuz?
1: Of, hatırlamaz olur muyum? Uçtum uçtum. O zaman Türkiye televizyonları yoktu. Köyümüz alt mahallede yaşardık. Üst mahalleden bütün radyolarımız küy çınlıyor. Böyle çok mutluydum. Sevincimden ağlamıştım. Çok merakım vardı.
0: Hangi türküyü söylemişlerdi, radyoda dinletmişlerdi hatırlıyor musunuz?
1: Kıratımın nallarıydı zannedersem. Şu kuş

0: hangi türküyü söylemişlerdi, radyoda dinletmişlerdi, hatırlıyor musunuz?
1: Kıratımın nallarıydı zannedersem. Şu Kuştepe yolları. Benim köyümün adı Kuştepe Türkçe. Gacaroyak ama. Kuştepe yolları. 3-4 türkümü saldılar uzmanlar. Refiyem. Bir de açıverin kapıları kim geliyor? O da benim kardeşim adıyla. Onu da çok severim. Böyle işte. Annem rahmetli hep derdi, kızım senin türkülerin saldılar mı radyoyu, sonuna kadar açarım sesini, böyle derdi rahmetli.

0: Peki köydeşlerden daha sonra nasıl tepkiler aldınız bu türküleriniz radyoda dinletilince? Çünkü o zaman Sofya Radyosu malum, şimdi Bulgaristan Radyosu, çok dinlenen bir radyodu.
1: Çok. Bütün köylüm bana nasıl desem böyle uçuracaklar kolayını bulsalar. Çok sevindik. Sevindi. O zamana kadar köyden gökü çıkmamıştı ben işte. Çok sevindi köy halkım. Yer gören, ay ne güzel olmuş, ay ne güzel türkü söylemişsin. Öyle. Çok sevindi
0: Şimdi
1: halkım.
0: türkü söylüyor musunuz?
1: Arada bir canım sıkıldıkça arada bir söylemeye savaşıyorum. Ama 2 yıldır biraz tahrım oldu. Hiç söyleyemedim hani. Kız kardeşim, çocuk kardeşim, erkek kardeşim rahmetli oldu.
0: Başınız
1: Öyle bir
0: sağ
1: kan.
0: olsun.
1: Sizler sağ olun. Böyle. İşte.
0: Başka hala türküleri seven Bulgaristan Radyosu, gerçi başka yerde dinlenecek yer yok. Bir tek Bulgaristan Radyosu bu kayıtlara sahiptir. Şimdi zaman zaman tabii ki biz acaba neden aynı türküleri dinletiyorsunuz? Şöyle yani, türkü derken hep yerli sanatçı, daha modern, daha yeni türküler, şarkılar dinletin diyenlere siz ne demek istersiniz burada?
1: Ben hak da veririm de benim için her türkü kıymatlıdır. Operaymış. Her türkü kıymatlı benim için. Sesine bağlı. İnsanın sesi güzel mi? Türküler de güzel elbet ki. Bizim köyümüzde de öyle var. Bazı insanlar işte başka başka türküler salırlar. Bizimkileri niye o kadar rağbet görmüyor gibilerden dedikleri var öyle. Ama benim için fark etmez. Nasıl hepsi türkü desem ne diyeyim? Orasını siz karar vereceksiniz.
0: Biz genelde hiç böyle kıyaslama yapmayız. Çünkü sizin türküleriniz farklı, sizin sesiniz farklı. Her ses sanatçımızın yeri çok özeldir. Yani
1: Öyle de tam.
0: isim burada vermek istemiyorum. Siz böyle bazı diğer ses sanatçılarımızı dinlerken hangi sanatçıları beğeniyorsunuz demeyeceğim. Böyle onların türküleri söylerken hangi türküleri duymuşsunuz, eskiden biliyorsunuz, hatırlıyor musunuz?
1: Adriye Latifova Osman'a ben onu çok severim. Benim kalbimde yerleri vardır. Çok severim. Diğerlerinde hepsini severim. Türkücülerin. Adem Bayraktar. Basriye'yi severim. Ergül Esadova. Onları severim çok. Hiçbir ayrım yapmak istemem de hepsini severim.
0: O Razgrad'da çalıştığınız, siz diyorsunuz Adem Bayraktar, Vasfiye Şaban, Mergül

0: tasavvufa, o yılları da biraz anlatır mısınız? Çünkü bizim için, yani benden genç olanlar için biraz daha uzak geliyor o yıllar. Siz dansçı olarak yani onlara eşlik ediyormuşsunuz ama şöyle ilginç olaylar, nasıl çalışıyordunuz, hava nasıldı, atmosfer nasıldı, onlarla ilişkileriniz nasıldı? O günleri bize böyle hatırlatabilir misiniz?
1: Çok anlaşmalar çok güzeldi. Hiç arada kimse de bir hırgır olmazdı. Sen şöyle, sen böyle diye bir yoktu öyle bir şey. Ben onların arasında en genciydim. Onlar beni hatırlarım, bir temsil vermeye gitmiştik. Bir ödüller dansımız vardı. O dansta da beni salıncakta sallarlardı. Hani ben daha genç olduğumdan öyle şeylere, ufak tefek yerlere sen iştirak edeceksin, bu senin içi derler. Öyle Ramiz Tatar, Fatma Gül Bayram'a, baba. Çok iyilikleri var, bilemediklerimi bana öğretirler. Behice Gafarova, aynen öyle. Hepsi iyiydiler, iyiydiler çok. Bulgaristan Radyosu dinleyenlerine sıhhat, sağlamlık ve mutluluk dilerim. Türkülerimi seven sevgili dinleyicilerime de mutluluk ve daha nice nice yıllara diyorum.

Değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, sizlere Varna'nın Royak Köyü'nde yaşayan sevgili ses sanatçımız Raziye Fazlı ile 27 Ocak 2019 yılında gerçekleştirdiğimiz bir röportajı sunduk. Bahçeler gülsüz olur mu? Aşk gönülsüz olur mu? Başlığını verdik. Yeni programlarda buluşuncaya dek hoşça kalın ve türküler kadar güzel olsun gününüz efendim.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Öğlen yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Sayın Vedat Ahmet, Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Edirne-Lesovo-Yambol demiryolu hattı Bulgaristan'ı Türkiye ve Romanya'ya bağlayacak. Tarım sektörü son 20 yılda 300 binden fazla aile çiftliğini kaybetti. Sofya, hafta sonu turizmi için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri ve başkentli arasında yer alıyor. Bir spor haberimiz var. Aleksandra Nacheva 3 adım atlamada bronz madalya kazandı ve hava durumuna gelince güneşli hava etkisini sürdürecek. Şimdi haberler. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Başbakan Rume Radev, Sofya'da Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşme

ve Avrupa ile Asya arasında yeni alışveriş fırsatları yaratacaktır açıklamasında bulundu. Radev ayrıca çok yoğun olan Kapitan Andreevu Kapıkule sınır kapısından geçen demiryolu hattına alternatif bir güzergah olarak inşa edilecek olan Edirne, Lesovo, Elhovo, Yambol demiryolu hattının önemine de dikkat çekti. Toplantıda yeşil enerji iletim koridorları ve Avrupa'ya doğal gaz transit güzergahları konusunda ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Başbakan Rumen Radev ayrıca Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi enerji bağlantısının bölge için büyük önem taşıdığını ve Bulgargaz ile BOTAŞ arasındaki sözleşmenin mevcut piyasa koşullarına uyarlanması için yaratılan şartların bu güzergah üzerindeki komşularımızdan doğal gaz tedarikine olan ilgiyi yeniden canlandırdığını belirtti. BTA'ya açıklamada bulunan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ularoğlu, Varna ve Burgaz arasında yapımı devam eden Karadeniz Otoyolu'nun inşaatında hem Türk hem de Bulgar şirketlerinin ve uzmanlarının aktif olarak yer alacağının altını çizdi. Sofya'daki görüşmelerinde Romanya'ya kadar uzanacak ve Türk yatırımcılar tarafından inşa edilmesi beklenen Karadeniz Otoyolu'nun gelecekteki yapımını da görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin projeye büyük önem verdiğini belirtirken Türk yatırımcılar için bu sadece gelip yol yapıp dönmek meselesi değil dedi. Türkiye Ulaştırma Bakanı'nın sözlerine göre proje büyük olasılıkla kamu özel sektör ortaklığı şeklinde hayata geçirilecek ve uzun yıllar sürecektir. Nova News'a konuşan Sebzecilik ve Meyvecilik Esnaf Odası Başkanı Tsvetan Tsekov, Bulgaristan'da meyve ve sebze üretimi, sulama sorunları, ithalat ve ithal edilen tarım ürünlerinin yeterli denetiminin olmaması nedeniyle sürekli bir daralma riskiyle karşı karşıya açıklamasında bulundu. Sözlerine göre son 20 yılda sektör 300 binden fazla aile çiftliğini kaybetti ve meyve ve sebze yetiştiricilerinin en fazla %10'undan gerekli sulama koşulları mevcuttur. Bunun sebebi ülkedeki sulama altyapısının tahrip olmasıdır. Gençler, iklimle ilgili sorunlar, sınırlı pazarlar ve sektörde yeterli politika eksikliği gibi zor koşullar altında tarlalarda çalışmak istemiyorlar, diyen Tsekov, Bulgar üretiminin tek şansının kooperatifleşmeden geçtiğini öne sürdü. BGNES'in aktardığı üzere Sofya hafta sonu weekend turizmi için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri ve başkentleri arasında yer alıyor. Kısa bir tatil için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri arasında 6. sırada yer alan ve 2 kişi için maliyetler Avrupa genelindeki ortalamaların oldukça altında kalan Bulgaristan başkenti Avrupa'daki 100 şehirde konaklama, yiyecek ve ulaşım fiyatlarını karşılaştıran yeni bir araştırmaya göre ilk 6 şehir arasında Polonya dışında tek şehirdir. ButGetYourTrip.com seyahat web sitesinden elde edilen verilere kullanan sanal kart sağlayıcısı Gatsby tarafından hazırlanan analiz, ortalama bir bütçeyle seyahat eden 2 kişi için konaklama, yemek ve yerel ulaşım için tipik günlük maliyetleri karşılaştırılmaktadır. Bu analize uçak biletlerinin fiyatları önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği için fiyatlara dahil edilmemiştir. Böylece Sofya 6 Polonya şehrinin ardından 6. sırada yer alırken Bulgaristan'ın başkenti Zagreb, Malmö, Budapeşte ve Varşova'nın önünde yer alıyor. Sofya'da turist başına ortalama günlük maliyet yaklaşık 77,25 avro olurken birinci sırada ise kişi başı günlük yaklaşık 41 avro ile Wrocław yer almaktadır.
Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Yambol Valiliği tarafından bildirildiği üzere 7 numaralı uluslararası karayolunun Lesovo sınır kapısına giden bölümünde acil

onarım çalışmaları başladı. Bölgenin en işlek yollarından biri olan ve Trakya Otolu yoluyla Türkiye sınırını birbirine bağlayan güzergahın en hasarlı bölümleri onarılacaktır. Amaç, kış sezonu öncesinde yol yüzeyini ve trafik güvenliğini iyileştirmektir. Güvenliği artırmak ve 14 Ağustos öğleden sonra trafiği kolaylaştırmak amacıyla Trakya-Strum Otoyolu ve Kresna Boğazı karayollarında 12 tondan ağır kamyonların Burgas ve Kulata yönündeki geçişleri saat 16 ile 20 arasında geçici olarak kısıtlanacak. 16 Ağustos Pazar günü Sofya'ya giden ağır araçlar için kısıtlama yine saat 16 ile 20 arasında geçerli olacak. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 25 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 141 yangın söndürüldü. Spor. Aleksandra Nacheva, Birmingham'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada bronz madalya kazandı. Disiplinde altın madalyayı İtalya adına yarışan Ukraynalı Daria Derkac 14,60 metre ile kazanırken ikinci sırada ise 16,46 metre ile Belçikalı Salia Gis yer aldı. Bir hafta sonra 25 yaşını tamamlayan Nacheva ikinci denemede 16,40 metre atlayarak üçüncü sıraya yerleşti. Böylece Aleksandra Nacheva 2018'de Buenos Aires'teki Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon ve Tampere'deki 20 yaş altı dünya şampiyonluğu sonra kadınlar kategorisindeki ilk büyük madalyasını kazandı. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 11 ile 19 derece arasında, Sofya'da termometreler 13 dereceyi gösterecek. Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar meydana gelecek. Ancak yağış beklenmiyor. Hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25-26, başkentte ise 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde değişken bulutluluk meydana gelecek. Hafif yağmur sadece güney kıyılarında bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 25 ila 26, deniz suyu sıcaklığı da aynı derecede olacak. Dağlarda çoğunlukla güneşli, öğleden sonra bulutlu hava meydana gelecek. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki zirvelerde hava sıcaklığı 21, 2000 metrelerde ise 13 derece olacak. Pazar günü hava sıcaklıklarında biraz artış bekleniyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve bu bereketli vakitte ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. İnşallah sizlerle bugün de dini içerikli bir program gerçekleştireceğiz ve bu programımızda Allah'ın izniyle İslam'ın insana sunmuş olduğu tükenmez bir kaynak olan reca kavramını, yani Allah'ın rahmetini ummak, Allah'tan rahmetini ümit etmek konusunu ele alacağız. Dinleyicilerimizden devamlı olanlar hatırlarlar,

Önceki hafta korku kavramını, Allah korkusu kavramını, havf kavramını konuştuk. Ve bunun muhakkak, Allah korkusu, havf kavramının muhakkak İslam alimleri tarafından reca kavramıyla birlikte ele alındığını ve bu iki kavramın müminin tıpkı bir kuşun iki kanadı olduğu gibi mümini uçuran iki kanat olduğunu ifade etmiştik. Onun için önemine binaen, yani tek kanatlı olmamak adına bu programımızda reca konusunu, yani ikinci kanadı da ele alacağız ki mümin bu iki kanat arasında bir denge sağlayarak göklere Cenab-ı Allah'ın sunmuş olduğu imkanlarla onun vaat ettiği güzelliklere yükselebilsin.

Değerli dinleyiciler, Kur'ani bir ifade olan reca kavramını, reca konusunu ele alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah fiil olarak, yani bir eylem olarak insanları anlatırken, Müslümanları anlatırken ümit ettiklerini, Cenab-ı Allah'a karşı ümit beslediklerini yercune veya işte hesap günüyle ilgili bir takım beklentileri olduğunu reca kavramıyla ifade etmektedir. Aslında bu kavram işte Arapçadan Türkçemize ümit olarak geçmiş. Aslında ümit kelimesi de Farsçadır. Hatta ümmit şeklindedir. Türkçe'de bunun karşılığı umuttur. Umut kavramı kullanılır ve umut ifadesi kullanılır. Ümidi de kullanıyoruz. Hatta çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz ama ümit Farsçadır. Türkçe karşılığı ise umuttur. Yani ümit etmek veya umutlanmak, umut sahibi olmak. Reca bu anlama gelir. Aynı zamanda beklemek, arzu etmek, iyi bir sonuca kavuşmayı ummak, umut etmek demektir. Kelime olarak. Ancak dini bir kavram olarak Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve lütfuna güvenerek ondan hayır beklemektir. Şimdi ikisi de gelecekle ilgili bir kavram. Hani zaten havf kelimesiyle, korkuyla ilgili de aynı şeyi söylemiştik. Yani gelecekle ilgili bir takım korkular, endişeler, kaygılar. Bu ise biraz daha olumlu bir şey. Biraz değil, olumlu bir şey. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmetini, mağfiretini, lütfunu, yani bize sağlayacağı güzellikleri ummak, arzu etmek. Yani gelecekte. Şimdi bu çok önemli bir nokta var burada. Allah'ın rahmetini, mağfiretini, lütfunu, lütfuna güvenerek, ona güvenerek ondan hayır umuyoruz, iyilik umuyoruz. Burada tabii pasif bir ümit taşıma, pasif bir reca anlayışından söz edemeyiz. Yani bu İslami açıdan doğru olmaz. Bunu baştan daha belirtelim. Yani reca, yani Cenab-ı Allah'tan bir şey ummak, hayır ummak, yatıp da beklemek demek değildir asla. Bu birçok hususta da böyle olduğu gibi. İşte biz mesela sabır dediğimizde, sabır kavramında da bir Müslümanın veya bir insanın orada gelen vursun, giden vursun, o sabretsin anlamına gelmiyor. Yani yanlış anladığımız, yanlış manalar yüklediğimiz kavramlar oluyor bu şekilde bunlar. Reca da yani yat otur Allah'tan bekle. Hayır, çaba göstermek. Nasıl ki korkuda da Cenab-ı Allah bize hani korkuyoruz ama korkudan böyle pasifize olmak. Tamamen insanın bütün hareketlerini sekteye uğratması şeklinde bir korku değil. Orada da bizi aktifleştirmeyi arzu eden bir şeyden söz ediyoruz. Aynısı reca konusunda da, yani ümit beslemek, arzu etmek, Cenab-ı Allah'a güvenerek bir beklenti içerisine girmek de kulun aktif olmasını istemektedir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani havf ve reca, hele ikisi birlikte olduktan sonra aktif bir Müslüman gözümüzün önünde canlanması gerekiyor. Böyle pasif, yatmış, tembellik gösteren bir Müslümandan söz etmiyoruz. Bu anlamda şeyin bir açıklaması var bu konuda. İmam Kuşeyri'nin, zaman zaman İmam Kuşeyri'nin risalesinden bahsediyorum. Çünkü hakikaten orada hem Kur'an boyutuyla hem hadis

kişiler boyutuyla hem de alimler, sahabe-i kiram, ulema ve suleha dediğimiz Allah dostlarının sözlerinden ve yaşantılarından örneklerle belirli ilkeleri, belirli kavramları, İslami kavramları, tasavvufi kavramları bizlere çok güzel açıklıyor. Onun için zaman zaman ona atıfta bulunuyorum. Çünkü zaten temel kaynaklarındandır. Tasavvufun temel kaynaklarındandır. İmam-ı Kuşeyri'nin Risalesi. Orada diyor ki, reca, yani Allah'tan ummak, Allah'ın rahmetini ummak, ümit etmek, gelecekte hasıl olacak sevilen bir şeye kalbin ilgisidir. Bir kere böyle bir tanımlama yapıyor. Gelecekte meydana gelecek, gelecekte olacak bir şeye kalbin ilgisidir. Ama güzel bir şeye kalbin ilgisi demek. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bir kere reca kalbin bir eylemidir, kalbin bir işidir. İkincisi, nitekim diyor, havf, korku da gelecekle ilgilidir. Evet, o da gelecekle ilgili, o da kalbin bir eylemidir, özelliğidir. Ama devamında şunu diyor İmam Kuşeyri, aynı şekilde reca, gelecek zamanda ümit edilen bir şey için hasıl olur. Yani reca, gelecek zamanla ilgili, yani bugünle ilgili, şu anla ilgili değil. O onunla ilgili meydana çıkar, onunla ilgili doğar ve kalplerin diriliği ve daralması da reca iledir. Bakın ne kadar önemli bir noktaya işaret ediyor. Kalplerin diri olması, kalplerin uyanık olması, kalplerin daralması da veya genişlemesi de reca iledir. Eğer biz Allah'a inanır ve ona bir sağlam bir ümitle yaklaşırsak o zaman kalbimiz genişler. Kalbimiz genişler deyince ne olur? Huzur hali gelir. Sekinet hali gelir ve biz rahatlarız. Ama Cenab-ı Allah'a karşı recamız, ümidimiz yanlış bir şekilde gelişirse o zaman kalbimiz daralmaya başlar. Ama bununla birlikte İmam-ı Kuşeyri bir açıklama yapıyor. Açıklama da şu: reca ile temenni. Bakın, reca bir şeyi ümit etmek diyoruz. Temenni de aslında bir şeyi istemek. Gelecekle ilgili dilemek, olmasını istemek, temenni etmek değil mi? Onu kullanıyoruz. Temenni ederim. Diyor ki, reca ile temenni arasındaki fark, temenninin kendi sahibine tembellik vermesi, cehd ve gayret yoluna sahibini sevk etmemesidir. Tembellik vermesi, cehd ve gayret yoluna sahibini sevk etmemesidir. Halbuki reca sahibi temenni sahibinin aksinedir. Yani orada farklı bir olay gerçekleşiyor. Yani insanda reca olunca onda tembellik oluşmuyor. Temennide ise tembellik oluşuyor. Cenab-ı Allah bizden tembel olmamızı istemiyor. Reca olun, temenni ediyoruz. Ya işte temenni ediyoruz. Oysa reca olunca çabalıyorsun, gayret ediyorsun. Cenab-ı Allah'ın bir yerde de korkuyla karışarak Cenab-ı Allah'ın vaat ettiği şeyleri elde etmek için bir çaba sarf ediyorsun. Bu da son derece önemlidir. Bundan dolayı reca İslam alimleri tarafından, mutasavvıflar tarafından övülmüştür, beğenilmiştir. Temenni ise, sadece temenni etmek ise yerilmiştir. Yani burada bir tembellik, bir zayıflık, psikolojik bir zaaf söz konusudur.

Kıymetli dinleyiciler, reca yani Cenab-ı Allah'tan rahmetini ummak, Cenab-ı Allah'tan güzellikler beklemek, Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatlarına yönelik bir beklenti içerisinde olmak, cemal sıfatlarıyla tecelli etmesini ummak anlamına gelen reca kavramını konuşurken, yani bunun bir ümitle bağlantılı olduğunu, gelecekle ilgili olduğunu geniş bir şekilde açıklamaya çalıştık. Bu ümit, ancak belirtmemiz gerekiyor, bu ümit çalışmadan beklemek, günahlara devam ederek affı ummak değildir. Günahlara, yanlışlıklara ısrar ederek Cenab-ı Allah'tan onun merhametini, onun mağfiretini beklemek değildir. Allah'ın emirlerine uymak suretiyle gayret ettikten sonra, çaba sarf ettikten sonra onun rahmetini beklemektir. Çünkü unutmayalım, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de insana ancak çabasının karşılığı vardır, gayretinin karşılığı vardır ayeti kerimesiyle bizlere çok önemli bir düstur, çok önemli bir ilkeyi bildiriyor. İnsan çabalayacak, insan gayret edecek ama Cenab-ı Allah ona fazlasıyla verecek. Yoksa sadece insanın çabasıyla da bu iş olmaz. Cenab-ı Allah bizim iyi niyetimizi görecek, Cenab-ı Allah bizim gayretimizi görecek ve bize fazlasından verecek. Biz de ona "Hâzâ min fadli Rabbi" diyerek, bu Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir ikramdır, Cenab-ı Allah'ın bize fazladan verdiği bir nimettir diyerek kendisine şükredeceğiz. Reca kavramı Kur'ani bir ifade diye söyledik. Kur'ani bir ifadedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de farklı

lerde geçtiğini de biliyoruz. Bu bağlamda Cenab-ı Allah'ın bir ayet-i kerimede bizlere bildirdiği Zümer suresinde bir ayet-i kerimede bizlere bir uyarıda bulunuyor. De ki diyor Cenab-ı Allah, kul de ki ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bir kere şimdi insan bazen hakikaten kendisine zulmediyor. Cenab-ı Allah'ın yap dediğini yapmıyor. Devamlı kendisine bir takım fıtratına uygun olmayan bir şeyler yapıyor. Allah'ın emirlerine asi oluyor. Bu da insanın kendisine zulümdür. Çünkü insanın kendisine bakması gerekiyor. İnsanın kendisiyle biraz ilgilenmesi gerekiyor. Bu ilgilenmek de süslenmekle olmuyor. Evet, süslenmek ama Allah'ın emirlerine uyarak süslenmek. İşte namaz ile süslenmek, oruç ile süslenmek, güzel ahlak ile süslenmek, insanlara karşı güzel davranarak süslenmek. Hani bunu tasavvufi bir şey olarak söyleyecek olursak, tasavvuf alimleri diyorlar ki, tasavvuf nedir dendiğinde dört kelimeyle açıklıyorlar. Allah'a karşı Allah'ın emirlerine bağlanmak, Allah'ın emirlerine Allah'a itaat ve Allah'ın kullarına karşı da güzel ahlak diyorlar. Allah'ın emirlerine bağlılık, Allah'a saygı ve kullarına karşı da güzel ahlak. Bunu yaptığımız zaman biz fıtratımıza uygun olarak hayatımızı sürdürmüş olacağız. Dolayısıyla kendimize de zulmetmemiş olacağız. İşte Cenab-ı Allah ey kendilerine zulmeden kullarım diyor. Bir anlamda da kendinize zulmetmeyin. Bunu yapmayın kendinize diyor. Devamında da Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Burada bir taraftan kendine zulmeden insanların bir yerden sonra Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaya işaret vardır. Ama aynı zamanda insan kendine zulmetse bile Allah'ın rahmet kapısının açık olduğunu Cenab-ı Allah bize müjdelemiş oluyor. Dolayısıyla bir insan Allah'ın rahmetinden, bir Müslüman Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler ancak Allah'a karşı Allah'a iman problemi olan, Allah'a karşı imani bir bağı olmayan, Allah'la imani bir bağı olmayan kişilerdir. Bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de farklı ayet-i kerimelerde bizlere bildiriyor. Hatta Cenab-ı Allah'tan ancak kafirlerin, inkar edenlerin ümidini kestiğini, Allah'ın rahmetinden ümidini kestiğini bizlere bildiriyor. Onun için bizler iman sahipleri olarak hem Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi yarcuna likae, yani Rabbi, Rablerinin yüzünü, likasını, Rableriyle buluşmayı arzu edenler bir kişilerdir müminler. İman sahipleri cennette Cenab-ı Allah ile onun vecihini lika etme, yani eski tabirle onun cemalini seyretme arzusuyla, ümidiyle yaşarlar. Onunla buluşma arzusuyla. Bundan dolayı da onunla buluşma arzusunu gerçekleştirememe korkusunu da kalplerinde taşırlar. Onun için yani Müslüman bu reca ile, yani ümit ile, Allah'a yakın olma ümidiyle, Allah ile buluşma ümidiyle, beklentisiyle, Cenab-ı Allah'a olan o güveniyle hayata bağlı kalmaktadır. Allah'ın rahmetinden uzak kalan insan ise,

Allah'tan ümidini kesen ise insan ise hayattan kopmaktadır. Hani Allah korusun insan başına geliyor. Bazı insanlar bir yerde bunalıma düşüyor. Allah'tan ümidini kestikleri anda kendilerini koyveriyorlar, kendilerini bırakıyorlar. Bu ya bir takım çok ciddi psikolojik sorunlarla karşılaşıyorlar ya da Allah korusun intihara kadar, kendilerinin canlarına kıymaya kadar götürebiliyor. Niye? Çünkü Allah'a iman konusunda problem var. Allah'a güven konusunda problem var. Allah'ın rahmetinden, Allah'ın kudretinden, Allah'ın kendisine çıkış yolu göstereceğinden emin olamadıkları söz konusu bu durumlarda. Ama Müslüman bu reca ile, yani bu ümitle, bu Cenab-ı Allah'tan beklentisiyle hayata bağlanmaktadır. Bundan da öte yeri geldiğinde tövbeye yönelmektedir ve ibadet şevki de artarak güçlü manevi duygulara sahip güçlü bir insan haline gelmektedir.

Kıymetli dinleyiciler, reca yani insanı besleyen, insana bir ümit kaynağı olan son derece önemli bir manevi ilkeyi, İslam'ın manevi değerini konuşuyoruz. Yani Allah'ın rahmetini ummayı, Allah'tan hayır murad etmeyi, yani beklemeyi konuşuyoruz ve bunun Kur'ani bir kavram olduğunu ve özellikle de ahiret günüyle ilgili bir olumlu bir beklenti olduğunu, Cenab-ı Allah'la buluşmayı arzu etme ve bu beklentiyi ifade ettiğini söyledik. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de bunun farklı yerlerde geçtiğini, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın kullarının, müminlerin özellikle özellikleri arasında onların Rablerine korku ve ümit içinde dua ettiklerini Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. Korku ve ümit içinde dua ettiklerini. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen reca kavramının Allah'tan ummak, rahmetini ummak, mağfiretini beklemek, cenneti arzu etmek anlamlarına geldiğini ama aynı zamanda aktif bir beklenti, yani pasif bir beklenti olmadığını, sadece temenniden dile

0: gerçekten ibadet olmadığını işte dua etmekle, ibadet etmekle, hayır yoluna koşmakla, yani cehd etmekle gerçekleşen, birlikte yürüyen bir kavram olduğunu biz görüyoruz. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin de farklı hadislerinde biz ümit taşımaya yönelik ifadelerin olduğunu, özellikle Cenab-ı Allah'tan hayır umma yönünde bazı sözlerinin olduğunu biliyoruz. Mesela bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, sizden biri ölürken Allah hakkında ancak hüsnü zan beslesin buyuruyor. Yani ölürken bile insan Cenab-ı Allah'a karşı hüsnü zan, yani Cenab-ı Allah beni affedecektir, Cenab-ı Allah bana merhamet edecektir düşüncesine sahip olsun, bu duyguyu taşısın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ayrıca şunu da hatırlayalım. Cenab-ı Allah'ın bir kutsi hadiste ifade ettiği, bizlere bildirdiği, ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim buyurduğunu unutmayalım. Yani biz Cenab-ı Hak hakkında, Cenab-ı Allah hakkında olumlu düşünürsek muhakkak ki o bizim karşımıza olumlu olarak çıkacak. Ama şimdi Cenab-ı Allah hakkında olumlu düşünüp de bizim onun o olumlu düşüncelerine, olumlu zanlarına, bizimle ilgili olumlu yaklaşımlarına olumsuz bir takım davranışlarla karşılık vermek, bu onun hakkında olumlu düşünmediğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın bizim hakkımızda olumsuz düşünmesine, olumsuz karar vermesine de sebep olmuş oluruz. Dolayısıyla yani bizim bir kere menfi bir yaklaşımda olmamamız gerekiyor. Olumsuz duygu ve düşünceler taşımamamız gerekiyor ve olumsuz da hareket etmememiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah'a karşı olumlu duygularla, olumlu düşüncelerle, olumlu davranışlarla kulluğumuzu yerine getirelim ve karşımıza da Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatlarıyla tecelli ettiğini görelim. Bu bizim için son derece önemli bir husus. Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz bizlere her zaman ümit var olmayı teşvik ediyor ve bize Peygamber Efendimiz ümit var olmak için onu iyi tanımamız gerektiği yönünde de tavsiyelerin olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin Cenab-ı Allah'ı ne kadar daha iyi tanırsak biz, onu daha, ona karşı daha ümit var olacağımızı, onun sıfatlarını, onun isimlerini, onun cemali özelliklerini daha iyi bildiğimizde ona karşı ümidimizin artacağını Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş oluyoruz. Çok açık bir ifadedir. Benim rahmetim öfkemi geçmiştir, yenmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmet kapısı geniş. Orada hiç şüphemiz olmasın. Yeter ki o rahmet kapısını biz çalabilelim.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Değerli dinleyiciler, Müslümanın iki kanadından birisi olan reca konusunu ele alırken, İslam alimlerinin, Allah dostlarının, sahabe-i kiramın bu konuyu nasıl anladığına dair bir iki hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere dedik ya, reca Cenab-ı Allah'a karşı ümit beslemektir. Ondan ümidimizi kesmemektir. Ama bunu Hasan Basri Hazretleri diyor ki, gerçek reca itaatle birlikte olur. Günah işleyip

Sonra Allah affeder demen, affeder diyen aldanmıştır buyuruyor. Yani sadece ümit, bu boş bir hayal olmuş olur. Bir kuruntuya kapılmış oluruz. Bir hayalperestlik olur. Yani biz üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah bizlere bir çıkış kapısını gösterecektir. Onun için itaatle birlikte olacak. Yani Cenab-ı Allah'a karşı itaatte kusur etmemeye gayret edeceğiz. Sonra da bunu yaptığımız takdirde Hazreti Ebu Bekir'in "Allah'ım beni affet, senin rahmetin benim amelimden daha geniştir" demesi tecelli edecek. Çünkü Hazreti Ebu Bekir vefatına yakın böyle bir duada bulunuyor. "Allah'ım beni affet, senin rahmetin benim amelimden daha geniştir." Hazreti Ebu Bekir'in birçok ameli var. Ama buna rağmen, yani itaati var. Ama bununla birlikte Cenab-ı Allah'a karşı ümidi de var. Ve oraya vurgu yapıyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetinin önemine vurgu yapıyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü aksi takdirde boş bir ümit bizi tembelliğe sevk eder ve günaha cesaretimizi arttırır. Ama biz eğer elimizden geleni yaparsak, itaat konusunda ısrarlı olursak, önce bir niyet eder, ondan sonra azmedersek, o zaman Cenab-ı Allah bizlere bir rahmet kapısı açacaktır. Bunun en güzel örneğini de biz burada belki birkaç defa anlatmış olduğum bir sahabeyle ilgili, daha doğrusu Peygamber Efendimizin bir hadisiyle ilgili hususta görüyoruz. Hani bir kişi, bir katil 99 kişi öldürüyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor bunu. 99 kişiyi öldürüyor. Sonra bir alime geliyor, diyor ki sen benimle ilgili ne dersin? Eğer ben tövbe etsem Allah beni affeder mi? O da 99 kişi öldürmüşsün diyor, affetmez diyor. Katil o adamı da öldürüyor 100. kişi olarak. Sonra pişman oluyor, gidiyor 101. kişiye. Alim bir insan, alim olmakla birlikte hikmet sahibi bir insan, ona soruyor. Diyor ben 100 kişi öldürdüm, Allah beni affeder mi? Affeder diyor, eğer tövbe edersen. O da orada tövbe ediyor. Tövbe ettikten sonra bir de o alim kendisine diyor ki sen buradan uzaklaş, günahın olduğu yerden uzaklaş. O da buna azmediyor. Yani tövbesini yapıyor, günahını terk ediyor ve onu terk etmek için başka bir diyara yolculuk yaparken yolda vefat ediyor. İşte o zaman melekler geliyor, rahmet melekleri ve azap melekleri. Bu adam bizimdir, bu adam bizimdir aralarında tartışıyor. Cenab-ı Allah'ın emriyle onun gideceği yere, yani azmettiği, günahı terk ettiği yere mi daha, günahı terk edip de gitmek istediği o temiz diyara mı daha yakın, yoksa günahın olduğu o pis diyara mı yakın? Ölçüyorlar, tartıyorlar, sonunda onun Cenab-ı Allah'ın emri doğrultusunda arzusu doğrultusunda, muradı doğrultusunda temiz diyara daha yakın olduğunu görüyorlar ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Yani biz burada Cenab-ı Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu Peygamber Efendimizin dilinden öğreniyoruz. Ve buna ümit var olmamız gerekiyor, ama bir kere niyetimizi yapmamız gerekiyor, azmetmemiz gerekiyor, gereken şeyleri, olumsuzlukları terk etmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın rahmeti de merhameti de bizlerin üzerine tecelli etsin. Burada son noktayı koymadan önce bir kez daha bir hususa vurgu yaparak sizleri Allah'a emanet edeceğim. Bir kere gerçek reca, yani Allah'tan ümit etmek, Allah'tan karşı ümit var olmak, Allah'ın rahmetine güvenmektir. Salih amelleri artırmaktan geçer.

ve günahlardan sonra tövbeye yönelmekten geçer ve yöneltir de insanı, ümitsizliği ortadan kaldırır ve hayata daha olumlu, iyimser bakmaya sebep olur. Müslüman karamsar olmaz, Müslüman kötümser olmaz. Çünkü her daim Cenab-ı Allah'a karşı bir ümidi vardır. Ama günahlarda ısrar ederek bu ümidi beslemez. Cenab-ı Allah'a karşı itaatkar olarak ümit eder. Mümin korkusunu kaybetmeden ümit eden, ümidini kaybetmeden de Allah'tan korkan çift kanatlı bir Müslümandır. Ümit ile korku arasında yaşayarak manevi olarak yükselen bir kişidir diyerek hoşça kalın diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 14 Ağustos 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Edirne-Lesovo-Yambol demiryolu hattı Bulgaristan'ı Türkiye ve Romanya'ya bağlayacak. Tarım sektörü son 20 yılda 300 binden fazla aile çiftliğini kaybetti. Sofya hafta sonu turizmi için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri ve başkentli arasında yer alıyor. Bir spor haberimiz var. Aleksandra Nacheva 3 adım atlamada bronz madalya kazandı ve hava durumuna gelince güneşli hava etkisini sürdürecek. Şimdi haberler. Hükümet basın merkezinin bildirdiği üzere Başbakan Rumen Radev, Sofya'da Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı görüşmede bölgemizin geleceği Güneydoğu Avrupa'nın kalkınmasında bir faktör olarak Bulgaristan ve Türkiye arasındaki bağlantı

giderek daha fazla bağlı olacak ve Avrupa ile Asya arasında yeni alışveriş fırsatları yaratacaktır açıklamasında bulundu. Radev ayrıca çok yoğun olan Kapitan Andreevu Kapıkule sınır kapısından geçen demiryolu hattına alternatif bir güzergah olarak inşa edilecek olan Edirne, Lesovo, Elhovo, Yambol demiryolu hattının önemine de dikkat çekti. Toplantıda yeşil enerji, iletim koridorları ve Avrupa'ya doğal gaz transit güzergahları konusunda ortak çalışmaların önemi vurgulandı. Başbakan Rumen Radev ayrıca Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi enerji bağlantısının bölge için büyük önem taşıdığını ve Bulgargaz ile BOTAŞ arasındaki sözleşmenin mevcut piyasa koşullarına uyarlanması için yaratılan şartların bu güzergah üzerindeki komşularımızdan doğal gaz tedarikine olan ilgiyi yeniden canlandırdığını belirtti. BTA'ya açıklamada bulunan Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Ularoğlu, Varna ve Burgaz arasında yapımı devam eden Karadeniz Otoyolu'nun inşaatında hem Türk hem de Bulgar şirketlerinin ve uzmanlarının aktif olarak yer alacağının altını çizdi. Sofya'daki görüşmelerinde Romanya'ya kadar uzanacak ve Türk yatırımcılar tarafından inşa edilmesi beklenen Karadeniz Otoyolu'nun gelecekteki yapımını da görüştüklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin projeye büyük önem verdiğini belirtirken Türk yatırımcılar için bu sadece gelip yol yapıp dönmek meselesi değil dedi. Türkiye Ulaştırma Bakanı'nın sözlerine göre proje büyük olasılıkla kamu özel sektör ortaklığı şeklinde hayata geçirilecek ve uzun yıllar sürecektir. Nova News'a konuşan Sebzecilik ve Meyvecilik Esnaf Odası

en fazla %10'undan gerekli sulama koşulları mevcuttur. Bunun sebebi ülkedeki sulama altyapısının tahrip olmasıdır. Gençler, iklimle ilgili sorunlar, sınırlı pazarlar ve sektörde yeterli politika eksikliği gibi zor koşullar altında tarlalarda çalışmak istemiyorlar, diyen Tekuf, Bulgar üretiminin tek şansının kooperatifleşmeden geçtiğini öne sürdü. Begenes'in aktardığı üzere Sofya hafta sonu weekend turizmi için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri ve başkentleri arasında yer alıyor. Kısa bir tatil için Avrupa'nın en uygun fiyatlı şehirleri arasında 6. sırada yer alan ve 2 kişi için maliyetler Avrupa genelindeki ortalamaların oldukça altında kalan Bulgaristan başkenti Avrupa'daki 100 şehirde konaklama, yiyecek ve ulaşım fiyatlarını karşılaştıran yeni bir araştırmaya göre ilk 6 şehir arasında Polonya dışında tek şehirdir. ButGetYourTrip.com seyahat web sitesinden elde edilen verilere kullanan sanal kart sağlayıcısı Gatsby tarafından hazırlanan analiz, ortalama bir bütçeyle seyahat eden 2 kişi için konaklama, yemek ve yerel ulaşım için tipik günlük maliyetleri karşılaştırılmaktadır. Bu analize uçak biletlerinin fiyatları önemli ölçüde değişkenlik gösterdiği için fiyatlara dahil edilmemiştir. Böylece Sofya 6 Polonya şehrinin ardından 6. sırada yer alırken Bulgaristan'ın başkenti Zagreb, Malmö, Budapeşte ve Varşova'nın önünde yer alıyor. Sofya'da turist başına ortalama günlük maliyet yaklaşık 77,20

0: 5 avro olurken birinci sırada ise kişi başı günlük yaklaşık 41 avro ile Wrocław yer almaktadır. Sınır polisi tarafından verilen bilgiye göre sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Yambul Valiliği tarafından bildirildiği üzere 7 numaralı uluslararası karayolunun Lesovo sınır kapısına giden bölümünde acil onarım çalışmaları başladı. Bölgenin en işlek yollarından biri olan ve Trakya otoyoluyla Türkiye sınırını birbirine bağlayan güzergahın en hasarlı bölümleri onarılacaktır. Amaç kış sezonu öncesinde yol yüzeyini ve trafik güvenliğini iyileştirmektir. Güvenliği artırmak ve 14 Ağustos öğleden sonra trafiği kolaylaştırmak amacıyla Trakya-Strum otoyolu ve Kresna Boğazı karayollarında 12 tondan ağır kamyonların Burgas ve Kulata yönündeki geçişleri saat 16 ile 20 arasında geçici olarak kısıtlanacak. 16 Ağustos pazar günü Sofya'ya giden ağır araçlar için kısıtlama yine saat 16 ile 20 arasında geçerli olacak. Trafik polisi tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 19 ciddi trafik kazasında 25 kişi yaralandı. İtfaiye Güvenliği ve Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte toplam 141 yangın söndürüldü. Spor. Alexandra Nacheva Birmingham'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlamada bronz madalya kazandı. Disiplinde altın madalyayı İtalya adına yarışan Ukraynalı Daria Derkaç 14,60 metre ile kazanırken ikinci sırada ise 16,46 metre ile Belçikalı Salia Gis yer aldı. Bir hafta sonra 25 yaşını tamamlayan Nacheva ikinci denemede 16,40 metre atlayarak üçüncü sıraya yerleşti. Böylece Alexandra Nacheva 2018'de Buenos Aires'teki Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon ve Tampere'deki 20 yaş altı dünya şampiyonluğu sonra kadınlar kategorisindeki ilk büyük madalyasını kazandı. Hava durumu. Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı 11 ile 19 derece arasında, Sofya'da termometreler 13 dereceyi gösterecek. Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Öğleden sonra bulutlar meydana gelecek ancak yağış beklenmiyor. Hafif ile orta şiddette rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 25-26, başkentte ise 27 derece olacak. Karadeniz bölgesinde değişken bulutluluk meydana gelecek. Hafif yağmur sadece güney kıyılarında bekleniyor. En düşük hava sıcaklığı 25 ila 26, deniz suyu sıcaklığı da aynı derecede olacak. Dağlarda çoğunlukla güneşli, öğleden sonra bulutlu hava meydana gelecek. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki zirvelerde hava sıcaklığı 21, 2000 metrelerde ise 13 derece olacak. Pazar günü hava sıcaklıklarında biraz artış bekleniyor. Değerli dinleyiciler, haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
3: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, rejide ses yönetmeni güler yüzlü arkadaşımız Denisa Diamandieva ile birlikte önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Günün getirdikleri programında haber bülteninde yer almayan ancak önemli olduğuna inandığımız ve sizlerle paylaşmak istediğimiz gündemden kısa kısa gelişmelerle devam edeceğiz. Tüm bu ilginç haberlerle bir şarkı arasından sonra huzurunuzda olacağız. Bizden ayrılmayın. Şimdi...

Değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı basın merkezi tarafından bildirildiği üzere Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan Müslümanlar Başmüftüsü Doktor Ahmet Hasanov ile görüştü. Cumhurbaşkanı Doktor Ahmet Hasanov'u başmüftü seçilmesi dolayısıyla tebrik ederek Bulgaristan'da dinler arasında asırlardır süregelen anlayışın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Bulgaristan'da farklı dini topluluklar arasında Avrupa'da diğer ülkelere örnek olabilecek bir barış ve hoşgörü geleneği oluştuğunu belirtti. Karşılıklı saygı modelinin ortak çabalarla korunması ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yotova, bunun hem ülkenin çıkarlarına hem de tüm vatandaşlara fayda sağlayacağını ifade etti. Görüşmede ayrıca din ayrımı gözetmeksizin gençlerin evrensel insani değerler konusunda eğitilmesi konusu ele alındı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, Bulgaristan'daki dinler arası anlayışın radikal görüşlerin topluma nüfuz etmesini önlediğini belirterek bu konuda tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğinin altını çizdi.

Bulgaristan cumartesi günü iki insansız hava aracı karşıtı sistemin teslim edilmesini beklerken sistemlerin kullanılabilmesi için personelin eğitilmesine yönelik teknolojik hazırlık sürecinin tamamlanması gerekiyor. BTA'nın aktardığına göre Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov Pleven'de gazetecilerle yaptığı görüşmede iki tane daha bu tür sistem alma sürecindeyiz. Önümüzdeki haftanın sonuna kadar almayı bekliyoruz sözlerini kullandı. 8 Ağustos'ta Bulgaristan hava sahasına giren ve sınırdan yaklaşık 100

metre uzaklıkta patlayan Ukrayna kaynaklı İHA'ya ilişkin soruları yanıtlayan Stoyanov, Ukrayna'dan henüz resmi bir yanıt alınmadığını belirterek en kısa sürede yanıt beklediklerini söyledi. Savunma Bakanı, Ukrayna'dan gelecek bilgilerin olayın aydınlatılması açısından objektif veriler sağlayacağını ifade ederek, Ukrayna tarafından sözcüsünden alınan yanıt, İHA'ların Bulgaristan topraklarına kasıtlı olarak gönderilmediği yönündeydi dedi. Stoyanov, olayın GPS sistemine yönelik bir etki veya kontrol sistemindeki bir arızadan kaynaklanmış olabileceğini belirterek uzmanların değerlendirmesinin beklendiğini kaydetti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü NSE'nin ön tahminlerine göre Bulgaristan ekonomisi 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,7 oranında büyüdü. İlk çeyreğe kıyasla ekonomi %0,6 büyürken Nisan-Haziran döneminin de nominal gayri safi yurt içi hasıla 2 milyar 929,6 milyon avroya ulaştı. Ekonomik büyümenin temel itici güçleri güçlü iç tüketim ve yatırımlardaki artış oldu. Nihai tüketim yıllık bazda %7,6. Bir önceki çeyreğe kıyasla ise %1,6 oranında artarken gayri safi yurt içi hasılanın yapısında %81,9'luk payla en büyük kalem olmayı sürdürdü ve 24,3 milyon avronun üzerine çıktı. Dış ticaret dengesi ise negatif seyretmeye devam etti. Mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda %2,8 oranında azalırken ithalat %6,9 ile arttı. İşsizlik oranı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,1 ile düşerek %3,5 oranına geriledi.

0: değerli dinleyiciler, böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve bu bereketli vakitte ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. İnşallah sizlerle bugün de dini içerikli bir program gerçekleştireceğiz ve bu programımızda Allah'ın izniyle İslam'ın insana sunmuş olduğu tükenmez bir kaynak olan reca kavramını, yani Allah'ın rahmetini ummak, Allah'tan rahmetini ümit etmek konusunu ele alacağız. Dinleyicilerimizden devamlı olanlar hatırlarlar, önceki hafta korku kavramını, Allah korkusu kavramını, havf kavramını konuştuk ve bunun muhakkak Allah korkusu, havf kavramının muhakkak İslam alimleri tarafından reca kavramıyla birlikte ele alındığını ve bu iki kavramın müminin tıpkı bir kuşun iki kanadı olduğu gibi mümini uçuran iki kanat olduğunu ifade etmiştik. Onun için önemine binaen, yani tek kanatlı olmamak adına bu programımızda reca konusunu, yani ikinci kanadı da ele alacağız ki mümin bu iki kanat arasında bir denge sağlayarak göklere Cenab-ı Allah'ın sunmuş olduğu imkanlarla onun vaat ettiği güzelliklere yükselebilsin. Değerli dinleyiciler, Kur'ani bir ifade olan reca kavramını, reca konusunu ele alıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah fiil olarak, yani bir eylem olarak insanları anlatırken, Müslümanları anlatırken ümit ettiklerini, Cenab-ı Allah'a karşı ümit beslediklerini yarcune veya işte hesap günü

ile ilgili bir takım beklentileri olduğunu reca kavramıyla ifade etmektedir. Aslında bu kavram işte Arapçadan Türkçemize ümit olarak geçmiş. Aslında ümit kelimesi de Farsçadır. Hatta ümmit şeklindedir. Türkçe'de bunun karşılığı umuttur. Umut kavramı kullanılır ve umut ifadesi kullanılır. Ümidi de kullanıyoruz. Hatta çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz ama ümit Farsçadır. Türkçe karşılığı ise umuttur. Yani ümit etmek veya umutlanmak, umut sahibi olmak. Reca bu anlama gelir. Aynı zamanda beklemek, arzu etmek, iyi bir sonuca kavuşmayı ummak, umut etmek demektir. Kelime olarak. Ancak dini bir kavram olarak Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve lütfuna güvenerek ondan hayır beklemektir. Şimdi ikisi de gelecekle ilgili bir kavram. Hani zaten havf kelimesiyle, korkuyla ilgili de aynı şeyi söylemiştik. Yani gelecekle ilgili bir takım korkular, endişeler, kaygılar. Bu ise biraz daha olumlu bir şey. Biraz değil, olumlu bir şey. Yani Cenab-ı Allah'ın rahmetini, mağfiretini, lütfunu, yani bize sağlayacağı güzellikleri ummak, arzu etmek, yani gelecekte. Şimdi bu çok önemli bir nokta var burada. Allah'ın rahmetini, mağfiretini, lütfunu, lütfuna güvenerek, ona güvenerek ondan hayır umuyoruz, iyilik umuyoruz. Burada tabii pasif bir ümit taşıma, pasif bir reca anlayışından söz edemeyiz. Yani bu İslami açıdan doğru olmaz. Bunu baştan daha belirtelim. Yani reca, yani Cenab-ı Allah'tan bir şey ummak, hayır ummak, yatıp da beklemek demek değildir asla. Bu birçok hususta da böyle olduğu gibi. İşte biz mesela sabır dediğimizde, sabır kavramında da bir Müslümanın veya bir insanın orada gelen vursun, giden vursun, o sabretsin anlamına gelmiyor. Yani yanlış anladığımız, yanlış manalar yüklediğimiz kavramlar oluyor bu şekilde bunlar. Reca da yani yat otur Allah'tan bekle. Hayır, çaba göstermek. Nasıl ki korkuda da Cenab-ı Allah bize hani korkuyoruz ama korkudan böyle pasifize olmak. Tamamen insanın bütün hareketlerini sekteye uğratması şeklinde bir korku değil. Orada da bizi aktifleştirmeyi arzu eden bir şeyden söz ediyoruz. Aynısı reca konusunda da, yani ümit beslemek, arzu etmek, Cenab-ı Allah'a güvenerek bir beklenti içerisine girmek de kulun aktif olmasını istemektedir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani havf ve reca, hele ikisi birlikte olduktan sonra aktif bir Müslüman gözümüzün önünde canlanması gerekiyor. Böyle pasif, yatmış, tembellik gösteren bir Müslümandan söz etmiyoruz. Bu anlamda şeyin bir açıklaması var bu konuda. İmam Kuşeyri'nin, zaman zaman İmam Kuşeyri'nin risalesinden bahsediyorum. Çünkü hakikaten orada hem Kur'an boyutuyla, hem hadisler boyutuyla, hem de alimler, sahabe-i kiram, ulema ve suleha dediğimiz Allah dostlarının sözlerinden ve yaşantılarından örneklerle belirli ilkeleri, belirli kavramları, İslami kavramları, tasavvufi kavramları bizlere çok güzel açıklıyor. Onun için zaman zaman ona atıfta bulunuyorum. Çünkü zaten temel kaynaklarındandır. Tasavvufun temel kaynaklarındandır. İmam-ı Kuşeyri'nin risalesi. Orada diyor ki, reca, yani
Allah'tan ummak, Allah'ın rahmetini

ummak, ümit etmek, gelecekte hasıl olacak sevilen bir şeye kalbin ilgisidir. Bir kere böyle bir tanımlama yapıyor. Gelecekte meydana gelecek, gelecekte olacak bir şeye kalbin ilgisidir. Ama güzel bir şeye kalbin ilgisi demek. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz. Bir kere reca kalbin bir eylemidir, kalbin bir işidir. İkincisi, nitekim diyor, havf, korku da gelecekle ilgilidir. Evet, o da gelecekle ilgili, o da kalbin bir eylemidir, özelliğidir. Ama devamında şunu diyor İmam Kuşeyri, aynı şekilde reca, gelecek zamanda ümit edilen bir şey için hasıl olur. Yani reca, gelecek zamanla ilgili, yani bugünle ilgili, şu anla ilgili değil. O onunla ilgili meydana çıkar, onunla ilgili doğar ve kalplerin diriliği ve daralması da reca iledir. Bakın ne kadar önemli bir noktaya işaret ediyor. Kalplerin diri olması, kalplerin uyanık olması, kalplerin daralması da veya genişlemesi de reca iledir. Eğer biz Allah'a inanır ve ona bir sağlam bir ümitle yaklaşırsak o zaman kalbimiz genişler. Kalbimiz genişler deyince ne olur? Huzur hali gelir. Sekinet hali gelir ve biz rahatlarız. Ama Cenab-ı Allah'a karşı recamız, ümidimiz yanlış bir şekilde gelişirse o zaman kalbimiz daralmaya başlar. Ama bununla birlikte İmam-ı Kuşeyri bir açıklama yapıyor. Açıklama da şu, reca ile temenni. Bakın, reca bir şeyi ümit etmek diyoruz. Temenni de aslında bir şeyi istemek. Gelecekle ilgili dilemek, olmasını istemek, temenni etmek değil mi? Onu kullanıyoruz, temenni ederim. Diyor ki, reca ile temenni arasındaki fark, temenninin kendi sahibine tembellik vermesi, cehd ve gayret yoluna sahibini sevk etmemesidir. Tembellik vermesi, cehd ve gayret yoluna sahibini sevk etmemesidir. Halbuki reca sahibi temenni sahibinin aksinedir. Yani orada farklı bir olay gerçekleşiyor. Yani insanda reca olunca onda tembellik oluşmuyor. Temennide ise tembellik oluşuyor. Cenab-ı Allah bizden tembel olmamızı istemiyor. Reca olun, temenni ediyoruz. Ya işte temenni ediyoruz. Oysa reca olunca çabalıyorsun, gayret ediyorsun. Cenab-ı Allah'ın bir yerde de korkuyla karışarak Cenab-ı Allah'ın vaat ettiği şeyleri elde etmek için bir çaba sarf ediyorsun. Bu da son derece önemlidir. Bundan dolayı reca İslam alimleri tarafından, mutasavvıflar tarafından övülmüştür, beğenilmiştir. Temenni ise, sadece temenni etmek ise yerilmiştir. Yani burada bir tembellik, bir zayıflık, psikolojik bir zaaf söz konusudur. Kıymetli dinleyiciler, reca, yani Cenab-ı Allah'tan rahmetini ummak, Cenab-ı Allah'tan güzellikler beklemek, Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatlarına yönelik bir beklenti içerisinde olmak, cemal sıfatlarıyla tecelli etmesini ummak anlamına gelen reca kavramını konuşurken, yani bunun bir ümitle bağlantılı olduğunu, gelecekle ilgili olduğunu geniş bir şekilde açıklamaya çalıştık. Bu ümit, ancak belirtmemiz gerekiyor, bu ümit çalışmadan beklemek, günahlara devam ederek affı ummak değildir. Günahlara yanlış

yanlışlıklara ısrar ederek Cenab-ı Allah'tan onun merhametini, onun mağfiretini beklemek değildir. Allah'ın emirlerine uymak suretiyle gayret ettikten sonra, çaba sarf ettikten sonra onun rahmetini beklemektir. Çünkü unutmayalım, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de insana ancak çabasının karşılığı vardır, gayretinin karşılığı vardır ayeti kerimesiyle bizlere çok önemli bir düstur, çok önemli bir ilkeyi bildiriyor. İnsan çabalayacak, insan gayret edecek ama Cenab-ı Allah ona fazlasıyla verecek. Yoksa sadece insanın çabasıyla da bu iş olmaz. Cenab-ı Allah bizim iyi niyetimizi görecek, Cenab-ı Allah bizim gayretimizi görecek ve bize fazlasından verecek. Biz de ona "Hâzâ min fadli Rabbi" diyerek, bu Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bir ikramdır, Cenab-ı Allah'ın bize fazladan verdiği bir nimettir diyerek kendisine şükredeceğiz. Reca kavramı Kur'ani bir ifade diye söyledik. Kur'ani bir ifadedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde geçtiğini de biliyoruz. Bu bağlamda Cenab-ı Allah'ın bir ayeti kerimede bizlere bildirdiği, Zümer suresinde bir ayeti kerimede bizlere bir uyarıda bulunuyor. De ki, diyor Cenab-ı Allah, kul, de ki, ey kendilerine zulmeden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Bir kere, şimdi insan bazen hakikaten kendisine zulmediyor. Cenab-ı Allah'ın yap dediğini yapmıyor. Devamlı kendisine bir takım fıtratına uygun olmayan bir şeyler yapıyor. Allah'ın emirlerine asi oluyor. Bu da insanın kendisine zulümdür. Çünkü insanın kendisine bakması gerekiyor. İnsanın kendisiyle biraz ilgilenmesi gerekiyor. Bu ilgilenmek de süslenmekle olmuyor. Evet, süslenmek ama Allah'ın emirlerine uyarak süslenmek. İşte namaz ile süslenmek, oruç ile süslenmek, güzel ahlak ile süslenmek, insanlara karşı güzel davranarak süslenmek. Hani bunu tasavvufi bir şey olarak söyleyecek olursak, tasavvuf alimleri diyorlar ki, tasavvuf nedir dendiğinde dört kelimeyle açıklıyorlar. Allah'a karşı, Allah'ın emirlerine bağlanmak, Allah'ın emirlerine, Allah'a itaat ve Allah'ın kullarına karşı da güzel ahlak diyorlar. Allah'ın emirlerine bağlılık, Allah'a saygı ve kullarına karşı da güzel ahlak. Bunu yaptığımız zaman biz fıtratımıza uygun olarak hayatımızı sürdürmüş olacağız. Dolayısıyla kendimize de zulmetmemiş olacağız. İşte Cenab-ı Allah, ey kendilerine zulmeden kullarım diyor. Bir anlamda da kendinize zulmetmeyin, bunu yapmayın kendinize diyor. Devamında da Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Burada bir taraftan kendine zulmeden insanların bir yerden sonra Allah'ın rahmetinden mahrum kalmaya işaret vardır. Ama aynı zamanda insan kendine zulmetse bile Allah'ın rahmet kapısının açık olduğunu Cenab-ı Allah bize müjdelemiş oluyor. Dolayısıyla bir insan Allah'ın rahmetinden, bir Müslüman Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Allah'ın rahmetinden ümidini kesenler ancak Allah'a karşı, Allah'a iman problemi olan, Allah'a karşı imani bir bağı olmayan, Allah'la imani bir bağı olmayan kişilerdir. Bunu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de farklı ayeti kerimelerde bizlere bildiriyor. Hatta Cenab-ı Allah'tan ancak kafirlerin, inkar edenlerin ümidini kestiğini, Allah'ın rahmetinden ümidini kestiğini

bizlere bildiriyor. Onun için bizler iman sahipleri olarak hem Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi yarcuna likae, yani Rabbi, Rablerinin yüzünü, likasını, Rableriyle buluşmayı arzu edenler bir kişilerdir müminler. İman sahipleri cennette Cenab-ı Allah ile onun vecihini lika etme, yani eski tabirle onun cemalini seyretme arzusuyla, ümidiyle yaşarlar. Onunla buluşma arzusuyla. Bundan dolayı da onunla buluşma arzusunu gerçekleştirememe korkusunu da kalplerinde taşırlar. Onun için yani Müslüman bu reca ile, yani ümit ile, Allah'a yakın olma ümidiyle, Allah ile buluşma ümidiyle, beklentisiyle, Cenab-ı Allah'a olan o güveniyle hayata bağlı kalmaktadır. Allah'ın rahmetinden uzak kalan ise, insan ise, Allah'tan ümidini kesen ise, insan ise hayattan kopmaktadır. Hani Allah korusun insan başına geliyor. Bazı insanlar bir yerde bunalıma düşüyor. Allah'tan ümidini kestikleri anda kendilerini koyveriyorlar, kendilerini bırakıyorlar. Bu ya bir takım çok ciddi psikolojik sorunlarla karşılaşıyorlar ya da Allah korusun intihara kadar, kendilerinin canlarına kıymaya kadar götürebiliyor. Niye? Çünkü Allah'a iman konusunda problem var, Allah'a güven konusunda problem var, Allah'ın rahmetinden, Allah'ın kudretinden, Allah'ın kendisine çıkış yolu göstereceğinden emin olamadıkları söz konusu bu durumlarda. Ama Müslüman bu reca ile, yani bu ümitle, bu Cenab-ı Allah'tan beklentisiyle hayata bağlanmaktadır. Bundan da öte yeri geldiğinde tövbeye yönelmektedir ve ibadet şevki de artarak güçlü manevi duygulara sahip güçlü bir insan haline gelmektedir. Kıymetli dinleyiciler, reca, yani insanı besleyen, insana bir ümit kaynağı olan son derece önemli bir manevi ilkeyi, İslam'ın manevi değerini konuşuyoruz. Yani Allah'ın rahmetini ummayı, Allah'tan hayır murad etmeyi, yani beklemeyi konuşuyoruz ve bunun Kur'ani bir kavram olduğunu ve özellikle de ahiret günüyle ilgili bir olumlu bir beklenti olduğunu, Cenab-ı Allah'la buluşmayı arzu etme ve bu beklentiyi ifade ettiğini söyledik. Bununla birlikte Kur'an-ı Kerim'de bunun farklı yerlerde geçtiğini, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah'ın kullarının, müminlerin özellikle özellikleri arasında onların Rablerine korku ve ümit içinde dua ettiklerini Cenab-ı Allah bizlere bildiriyor. Korku ve ümit içinde dua ettiklerini. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'de zikredilen reca kavramının Allah'tan ummak, rahmetini ummak, mağfiretini beklemek, cenneti arzu etmek anlamlarına geldiğini ama aynı zamanda aktif bir beklenti, yani pasif bir beklenti olmadığını, sadece temenniden, dilekten ibadet olmadığını, işte dua etmekle, ibadet etmekle, hayır yoluna koşmakla, yani cehd etmekle gerçekleşen, birlikte yürüyen bir kavram olduğunu biz görüyoruz. Bununla birlikte Peygamber Efendimizin de farklı hadislerinde biz ümit taşımaya

yönelik ifadelerin olduğunu, özellikle Cenab-ı Allah'tan hayır umma yönünde bazı sözlerinin olduğunu biliyoruz. Mesela bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz, sizden biri ölürken Allah hakkında ancak hüsnü zan beslesin buyuruyor. Yani ölürken bile insan Cenab-ı Allah'a karşı hüsnü zan, yani Cenab-ı Allah beni affedecektir, Cenab-ı Allah bana merhamet edecektir düşüncesine sahip olsun, bu duyguyu taşısın buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ayrıca şunu da hatırlayalım. Cenab-ı Allah'ın bir kutsi hadiste ifade ettiği, bizlere bildirdiği, ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim buyurduğunu unutmayalım. Yani biz Cenab-ı Hak hakkında, Cenab-ı Allah hakkında olumlu düşünürsek muhakkak ki o bizim karşımıza olumlu olarak çıkacak. Ama şimdi Cenab-ı Allah hakkında olumlu düşünüp de bizim onun o olumlu düşüncelerine, olumlu zanlarına, bizimle ilgili olumlu yaklaşımlarına olumsuz bir takım davranışlarla karşılık vermek, bu onun hakkında olumlu düşünmediğimiz anlamına gelir. Dolayısıyla da Cenab-ı Allah'ın bizim hakkımızda olumsuz düşünmesine, olumsuz karar vermesine de sebep olmuş oluruz. Dolayısıyla yani bizim bir kere menfi bir yaklaşımda olmamamız gerekiyor. Olumsuz duygu ve düşünceler taşımamamız gerekiyor ve olumsuz da hareket etmememiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah'a karşı olumlu duygularla, olumlu düşüncelerle, olumlu davranışlarla kulluğumuzu yerine getirelim ve karşımıza da Cenab-ı Allah'ın cemal sıfatlarıyla tecelli ettiğini görelim. Bu bizim için son derece önemli bir husus. Bu doğrultuda Peygamber Efendimiz bizlere her zaman ümit var olmayı teşvik ediyor ve bize Peygamber Efendimiz ümit var olmak için onu iyi tanımamız gerektiği yönünde de tavsiyelerin olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Peygamber Efendimizin Cenab-ı Allah'ı ne kadar daha iyi tanırsak biz, onu daha, ona karşı daha ümit var olacağımızı, onun sıfatlarını, onun isimlerini, onun cemali özelliklerini daha iyi bildiğimizde ona karşı ümidimizin artacağını Peygamber Efendimiz'den öğrenmiş oluyoruz. Çok açık bir ifadedir. Benim rahmetim öfkemi geçmiştir, yenmiştir buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Cenab-ı Allah rahmet kapısı, Cenab-ı Allah'ın rahmet kapısı geniş. Orada hiç şüphemiz olmasın. Yeter ki o rahmet kapısını biz çalabilelim. Değerli dinleyiciler, Müslümanın iki kanadından birisi olan reca konusunu ele alırken İslam alimlerinin, Allah dostlarının, sahabe-i kiramın bu konuyu nasıl anladığına dair bir iki hususu daha sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kere dedik ya, reca Cenab-ı Allah'a karşı ümit beslemektir. Ondan ümidimizi kesmemektir. Ama bunu Hasan Basri Hazretleri diyor ki, gerçek reca itaatle birlikte olur. Günah işleyip sonra Allah affeder demen, affeder diyen aldanmıştır buyuruyor. Yani sadece ümit, bu boş bir hayal olmuş olur. Bir kuruntuya kapılmış oluruz. Bir hayalperestlik olur. Yani biz üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah bizlere bir çıkış kapısını gösterecektir. Onun için itaatle birlikte olacak. Yani Cenab-ı Allah'a karşı itaatte kusur etmemeye gayret edeceğiz. Sonra da bunu yaptığımız takdirde Hazreti Ebu

Bekir'in "Allah'ım beni affet, senin rahmetin benim amelimden daha geniştir" demesi tecelli edecek. Çünkü Hazreti Ebu Bekir vefatına yakın böyle bir duada bulunuyor. "Allah'ım beni affet, senin rahmetin benim amelimden daha geniştir." Hazreti Ebu Bekir'in birçok ameli var. Ama buna rağmen, yani itaati var. Ama bununla birlikte Cenab-ı Allah'a karşı ümidi de var. Ve oraya vurgu yapıyor. Cenab-ı Allah'ın rahmetinin önemine vurgu yapıyor. Bu da bizim açımızdan son derece önemli. Çünkü aksi takdirde boş bir ümit bizi tembelliğe sevk eder ve günaha cesaretimizi arttırır. Ama biz eğer elimizden geleni yaparsak, itaat konusunda ısrarlı olursak, önce bir niyet eder, ondan sonra azmedersek, o zaman Cenab-ı Allah bizlere

bir rahmet kapısı açacaktır. Bunun en güzel örneğini de biz burada belki birkaç defa anlatmış olduğum bir sahabeyle ilgili, daha doğrusu Peygamber Efendimizin bir hadisiyle ilgili hususta görüyoruz. Hani bir kişi, bir katil 99 kişi öldürüyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor bunu. 99 kişiyi öldürüyor. Sonra bir alime geliyor, diyor ki sen benimle ilgili ne dersin? Eğer ben tövbe etsem Allah beni affeder mi? O da 99 kişi öldürmüşsün diyor. Affetmez diyor. Katil o adamı da öldürüyor 100. kişi olarak. Sonra pişman oluyor, gidiyor 101. kişiye. Alim bir insan, alim olmakla birlikte hikmet sahibi bir insan, ona soruyor. Diyor ben 100 kişi öldürdüm, Allah beni affeder mi? Affeder diyor eğer tövbe edersen. O da orada tövbe ediyor. Tövbe ettikten sonra bir de o alim kendisine diyor ki sen buradan uzaklaş, günahın olduğu yerden uzaklaş. O da buna azmediyor. Yani tövbesini yapıyor, günahını terk ediyor ve onu terk etmek için başka bir diyara yolculuk yaparken yolda vefat ediyor. İşte o zaman melekler geliyor, rahmet melekleri ve azap melekleri. Bu adam bizimdir, bu adam bizimdir aralarında tartışıyor. Cenab-ı Allah'ın emriyle onun gideceği yere, yani azmettiği, günahı terk ettiği yere mi daha, günahı terk edip de gitmek istediği o temiz diyara mı daha yakın, yoksa günahın olduğu o pis diyara mı yakın? Ölçüyorlar, tartıyorlar, sonunda onun Cenab-ı Allah'ın emri doğrultusunda, arzusu doğrultusunda, muradı doğrultusunda temiz diyara daha yakın olduğunu görüyorlar ve Cenab-ı Allah'ın rahmeti tecelli ediyor. Yani biz burada Cenab-ı Allah'ın rahmetinin ne kadar geniş olduğunu Peygamber Efendimizin dilinden öğreniyoruz. Ve buna ümit var olmamız gerekiyor, ama bir kere niyetimizi yapmamız gerekiyor, azmetmemiz gerekiyor, gereken şeyleri, olumsuzlukları terk etmemiz gerekiyor ki Cenab-ı Allah'ın rahmeti de merhameti de bizlerin üzerine tecelli etsin. Burada son noktayı koymadan önce bir kez daha bir hususa vurgu yaparak sizleri Allah'a emanet edeceğim. Bir kere gerçek reca, yani Allah'tan ümit etmek, Allah'tan karşı ümit var olmak, Allah'ın rahmetine güvenmektir. Salih amelleri artırmaktan geçer ve günahlardan sonra tövbeye yönelmekten geçer ve yöneltir de insanı, ümitsizliği ortadan kaldırır ve hayata daha olumlu, iyimser bakmaya sebep olur. Müslüman karamsar olmaz, Müslüman kötümser olmaz. Çünkü her daim Cenab-ı Allah'a karşı bir ümidi vardır. Ama günahlarda ısrar ederek bu ümidi beslemez, Cenab-ı Allah'a karşı itaatkar olarak ümit eder. Mümin korkusunu kaybetmeden ümit eden, ümidini kaybetmeden de Allah'tan korkan çift kanatlı bir Müslümandır. Ümit ile korku arasında yaşayarak manevi olarak yükselen bir kişidir diyerek hoşça kalın diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.